0: Çarte Çönebure.
1: Saati sponsoria SMG Spets Teknik istedanat garabis umsulesi importiori sakartveloshi.
2: Tbilisis droit 21 saatia.
1: SMG Zlieri teknika, Zlieri partniori.

uyanu, zogcer uzneu, zogcer zmianu, zogcer bir kuşu, zogcer mzianu, adamianu.